0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

benim canım kadar sevdiğim güzel oğlum. Hayatımdaki her şeysin sen, benim canım oğlum. Gurur dolu bir dünyan olsun. Onur dolu bir yaşamın olsun istedim oğlum.

haram her zaman haramdır oğlum. Sen sen ol, hiçbir zaman helalden vazgeçme oğlum. Bu dünyada güzellikler de var. Dünyamızda iyilikler de var oğlum.

uzatma ellerini. Tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam. Alamam yüreğini denizlerime. Sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu. Hayal kurma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda bekle?

kulesi çalar sensizliğin son gongunu. Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan, inan her çılgınlığı yapabilirim bu gece. Benim

Meleklerin kanatlarını takıp kalbime, kayan yıldızlarımızı aldırmadan bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını, sakın el sallama pencereden. Merhaba mı, hoşça kal mı?

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir. Hayır.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. Bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız. Türkçemizi

Aşık olmuşum hilale, ilelebettir bu hale. İstiklalle istikbale, koşarım adım mehale.

0: müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesi

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 0538 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
0: Reklamları dinlediniz.

0: rastlık çekerek İsmail.
1: İsmail.
0: Adresim aynı İsmail.
1: İsmail.
0: Posta kodum da aynı yavrum.
1: İsmail.
2: Kel başa şimşir tarak, bu ayakları artık bırak. Ne işin var ki diskor yunda, yanında bir kız sarımtırak. Ayıranın yok içmeyen, atla gidersin çeşmeye. Bu ne perhiz, what is this?

0: İsmail mutfakta biri mi var?
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi yazar gıdadan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 0538, 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi

0: alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakın.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Türkçemizin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

Bu akşam çok efkarlıyım, yanımda sen olmalıydın. Bu akşam

Zehir olsa hep sözlerin, yanımda sen olmalıydın. Gözümdeki yaş yerine, bağrımdaki taş yerine, halden bilmez el yerine, yanımda sen olmalıydın. Kimi sarıyor ellerin, kime bakıyor gözlerin? Zehir olsa hep sözlerin, yanımda sen olmalıydın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545 0312 211 0611. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık

0: perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren ısı ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren ısı ve su dünyası.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.
0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 0538, 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

En sevgili dinleyenler, ben Gültek Baş, müziğin rengi başladı. Günün enerjisini yükseltmeye, modumuzu birkaç tık yukarı taşımaya geldik diyorum. Saatler ilerliyor, Ankara hareketleniyor. Trafikteyseniz şöyle kemerler bağlı, kahveniz yanınızda, ses sisteminiz de bize emanet diyorum. Çünkü bugün düşük enerjiye, keyifsizliğe ve ben bugün hiçbir şey yapmayacağım moduna izin yok diyorum. Bazen tek ihtiyacımız olan şey güzel bir şarkı, güzel bir söz ve radyonun diğer ucundan gelen sıcacık bir ses diyorum. Sevgili dinleyenler, işte tam da bunun için buradayız. Evet, şimdi sesi biraz daha açın çünkü sıradaki şarkı günün ritmini değiştirebilir diyorum. Ben Gül, 88.6'da müziğin rengiyle karşınızdayım. Haydi Ankara, enerjiyi yükseltelim. Sırada Hadise'den Şampiyon. Sizlerle sevgili dinleyenler.

Evet sevgili dinleyenler, Hadise'den Şampiyon sizlerle birlikteydi. Evet diyorum ki şöyle, bugün enerjinizi 10 üzerinden puanlayın. Ben kendime 7 veriyorum. 3 puanı da sabah yatarken yatakta bıraktım diyorum kalkarken. Bakalım sizin enerjiniz kaç? Siz de bunları bana 0312 alan koduyla 985 0886 üzerinden, dilerseniz WhatsApp üzerinden ya da canlı bağlantı üzerinden bana ulaştırabilirsiniz diyorum. Ve Nilüfer'den Dönsen Bile sizlerle birlikte.

0: sevgili dinleyenler, Nilüfer'den Dönsen Bile sizlerle birlikteydi. Ben biraz önce bir soru sormuştum. Bugün kendine kaç puan veriyorsun? Enerjiniz kaç diye. Evet, bir dinleyicimiz var bağlantıda. Sesinizi alabilir miyim acaba?
1: Ver olsun.
0: Tekrar alabilir miyim? Kusura bakmayın, bir bağlantıda sıkıntı oldu. İsminizi tekrar alabilir miyim?
1: Benim ismim Recep.
0: Evet,
1: sesiniz geliyor muydu acaba?
0: Sesiniz geliyor Recep Bey, evet. Siz kendiniz ne kadar puan alıyorsunuz?
1: Selam olsun. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.
0: Teşekkürler.
1: Enerjiyle ilgili bir soru sormuştunuz. Ben de sizin gibi 8'im. İkisini de yatağımda bıraktım sabah uyandığımda.
0: Siz de böylesiniz. Evet.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Söylemek istediğiniz bir şeyler var mı Recep Bey?
1: Yok, sağ olun, çok teşekkürler, iyi günler, kolay gelsin.
0: Tamamdır, o zaman sıradaki parçayı da Recep Bey size gönderelim. Hande Yener'den Yanmışız, sizin için gelsin diyorum.
1: Çok sağ olun, teşekkür ederim.
0: Tamamdır, iyi günler, kolay gelsin.
1: İyi günler, sağ olun.
0: Evet sevgili dinleyenler, Recep Bey de kendisine 8 puan verdi. O zaman şöyle sıradaki şarkıyı Recep Bey'e gönderiyoruz. Hande Yener'den Yanmışız sizlerle birlikte.

0: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.
1: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla
2: müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Gül tek başla müziğin rengi devam ediyor.
5: Sana bu mektubu uzaklardan yazıyorum. Adresini çoktan unuttum. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bırakıyorum. Ah benim eski türküm. Ah benim hazin öyküm, yanılışım, yenilişim. Ne yaptıysam seni mutlu edemedim. Oysa bir kemanım vardı, bir de sen. Acımadın, ezdin beni, üzdün, hiç anlamadın. Yavrusuna yanan bir anne gibi, içime gömdüm depremlerimi. Ceketimi alıp gittim. Derin derin iç çekişim bu yüzden. İnadına suskundum oysa, İnadına vurgun. Geç uslandım, sen görmedin ama altı mosmor gözlerimde ıslandın. En çok istavriti severdin. Sıkıp limonu maydanoza, şaraba vururdun hani. Eski bir kasette bizim şarkımız, alıp götürürdü seni salaş meyhanelerde ve kumsaldaki ayak izlerinde kırılan hayallerim, ümitlerim ve seni bekleyişlerim her yağmur akşamında. Daha bir mutluyduk o günler her şeye rağmen. Özgürdük, kitap alacak paramız olmasa da, ucuz tütün içsek de, pahalıydı düşlerimiz. Ne kadar çok isterdim şimdi bu şarkımı duymanı. Kanayan bir gül misali, saçlarına taktığın, suskun çığlıklarıyla inleyen şu kemanı, ki her notası öleşmenin ve hayatla yüzleşmenin katranı. Hatırlar mısın? Parasız kalmıştık da bir gün. Kardeşinin kumbarasını boşaltıp konsere gitmiştik. İmzasını almıştık sevdiğimiz şarkıcının. Birlikte fotoğraf çektirmiştik. Bir şişe gazozu ve kaşarlı tostu bölüşmüştük. Hey gidey. Az mı şiir yazdık ders kitaplarına? Otobüse bile siz mi bilmedik? Komaya mı girmedik her Beşiktaş maçında? Hastane akşamının yorgun penceresinde maziye dalıp dalıp gitmelerimsin artık. Ne kemanım var yanımda, ne de sen varsın. Mevsimlerden hüzün, aylardan pişmanlık ve karanlık. Sen ki bu mektubu saklayacaksın, öpüp öpüp koklayacaksın belki ve artık gelmeyeceğimi bile bile bekleyeceksin. Ah benim eski türküm, ah benim hazin öyküm, yanlışım, yanılışım. Seni hiç üzer miyim? Ben bu mektubu defalarca yazmış, defalarca yakmışım.

sevgili dinleyenler, kısacık bir reklam arasından sonra Gülsek Baş'la müziğin rengi kaldığı yerden devam ediyor. Evet, size bir soru sormuştum. Bugün enerjinize kaç puan veriyorsunuz? Zesin enerjiniz kaç diye böyle gelmeye devam ediyor diyorum. Siz de bana 0312 alan koduyla 985 0886 üzerinden mesajlarınızı iletebilirsiniz, puanlarınızı iletebilirsiniz diyorum. Ve hemen şöyle sırayı Reymen'den Çatma Yârim şarkısına bırakıyorum sizlerle birlikte.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
3: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

Evet sevgili dinleyenler, Ebru Gündeş'ten Ben Seçilmem Seçerim sizlerle birlikteydi. Şimdi şöyle birazcık Ankara'nın hava durumundan bahsedelim diyorum. Bugün Ankara'da hissedilen sıcaklık 28 derece. Yani hava tam olarak çıkayım mı çıkmayayım mı diye insan karakterini sorgulatıyor. Güneş var, sıcaklık var ama bir Ankara'nın meşhur havası da var. Sabah serin diye mont alanlar öğlen montu koluna alıp ben bunu niye aldım diye dolaşıyor. O yüzden dışarı çıkacaklara tavsiyemiz bol su, güneş gözlüğü ve biraz da sabır diyorum. Çünkü Ankara'da hava durumunu tahmin etmek bazen meteoroloji değil, falcılık gerektiriyor gibi hissedilen 28 derece, güneşin altında birkaç dakika bekleyince hissedilen insanın bütün hayatını sorgulama derecesine çıkabilir diyorum. Ve biliyorsunuz ki size ilerleyen biraz saatler öncesinde, dakikalar öncesi bir soru sormuştum. Böyle bir enerji yoklaması yapıyordum. Bugünkü enerjinize 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz diye. Şöyle gelen mesajlardan şöyle bir iki tanesini okuyayım diyorum. Bir dinleyicimiz demiş ki kendisine 6 puan vermiş. Diyor ki kahvemi içtim ama henüz insan formuna geçemedim. Çok haklı. İnsan kahve içmeden önce insanlarla iletişim kurmak zaten ciddi bir risk. Bir dinleyicimiz de diyor ki Gül bugün enerjim 8. Oh maşallah diyor. 8'in 2 puanı nerede diye soruyordum. Sabah alarmını erteleyerek yatakta bıraktım diyor. Bir başka dinleyicimiz ise benim enerjim 10 üzerinden 4 ama müzik açılınca 7'ye çıkıyorum. İşte radyonun gücü burada diyor. Çok haklısınız diyorum. Demek ki reçetemiz belli. Biraz müzik, biraz kahve ve bolca keyif diyorum. Şimdi ise Serkan Kaya'dan En Tarihi Dımdım var sizlerle birlikte.

Evet sevgili dinleyenler, Serkan Kaya sizlerle birlikteydi. Şöyle hemen size WhatsApp hattımı hatırlatmak istiyorum. Bana mesajlarınızı iletebileceğiniz 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden, hem WhatsApp üzerinden hem de canlı bağlantı üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyorum. Ve şimdi şöyle gelen mesajlardan hemen birine bakıyorum, sorduğum soruya. Sorum neydi? Şöyle tekrar hatırlatayım yeni açan dinleyicilerimiz için. Bugün enerjinize kaç puan veriyorsunuz? 10 üzerinden diyordum. Demiş ki bir dinleyicimiz, enerjim 3 ama maaş yatınca 10 olur diyor. İşte ekonomik göstergeler ruh hali arasındaki ilişkiyi de bundan daha güzel anlatamazdık diyorum. Şimdi ise sırayı Gülşen'e bırakıyorum. Gülşen'den bir ihtimal biliyorum sizlerle birlikte. Biliyor muyuz ki acaba?

Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor. Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Gül Tekbaş'la müziğin rengi devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler, kısacık bir reklam arasından sonra tekrardan Gültek Baş'la Müziğin Rengi kaldığı yerden devam ediyor. Nazan Öncel'den Bu Havada Gidilmez sizlerle birlikteydi. Siz de bana istek parçalarınızı iletebilmeniz için 0312 alan koduyla 985 0886 üzerinden ulaşabilirsiniz diyorum. Biliyorsunuz ki size bir soru sormuştum. Bugün enerjiniz nasıl diye. Onun üzerinden puanlayın diyordum. Bakalım mesajlarınız neler olacak? Gelmeye devam ediyor. Bir sonraki anonsta sizleri onlarla paylaşacağım. Şimdi ise sırada Melek Mosta'dan Karanfil sizlerle.

Evet sevgili dinleyenler, Melek Mossa'dan Karanfil sizlerle birlikteydi. Şimdi ise şöyle sırada Cankan'dan İbret Olsun şarkısı var. Bu şarkı 88.6 dinleyicilerine gelsin diyorum. Geliyor şarkı, geliyor.

Evet sevgili dinleyenler, Can Kan'dan İbret Olsun sizlerle birlikteydi. Şimdi şöyle gelen mesajlarıma bakıyorum. Sevgili Miray Hanımlar mesajlarını iletmiş. Kendileri bugün enerjisine bir puan verdiğini söylüyor. Günü pek güzel geçmemiş diyor. Hafta sonu bir fal baktırmıştım. Falda diyor çok böyle kazancın olacak demişti diyor. Ama şu an arabamda olan arızadan dolayı cebimden çok para çıktı ve çıkacak gibi gözüküyor diyor. Buradan acaba diyor babama diyor bir mesaj yollar mısınız benim için? Arabamı yenilesek nasıl olur diyor. Babasının ismi de Birol olmuş. Birol amcaya buradan sesleniyorum. Acaba Miray Hanım'ın arabasını yenilesek mi diyorum şöyle. Ama diyorum ki şöyle hemen sırayı Sibelcan'a bırakayım. Sibelcan'dan aşık olma sizlerle birlikte.

Evet sevgili dinleyenler, Sibel Can'dan Aşk Olma sizlerle birlikteydi. Evet, hemen size şöyle WhatsApp hattımızı sizlere hatırlatayım. 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden bana mesajlarınızı iletebilirsiniz. Ya da canlı bağlantı olarak bana ulaşabilirsiniz diyorum. Şimdi ise sırayı Yaşar'a bırakıyorum. Yaşar'dan Gitme Sana Muhtacım sizlerle birlikte. Sizce muhtaç mıyız? Pek sanmıyorum ben ama yine de siz bilirsiniz diyorum. Bakalım ne diyeceksiniz.

da tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamam için. Senin sevgine muhtacım.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 0538, 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

sevgili dinleyenler, Yıldız Silbe'den Havalım sizlerle birlikteydi. Siz de bana şöyle mesajlarınızı iletebileceğiniz WhatsApp hattımızı sizlerle paylaşayım. 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyorum. Birazcık şöyle şeyden bahsetmek istiyorum sevgili dinleyenler. Mesajlara geç cevap verme bahaneleri. Hani olur ya, telefon elimde değildi cümlesi. Telefonun kendisi bile buna artık inanmıyor bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi ise şöyle sırada bir şarkı var ama şarkıyı söylemeden önce aklıma şey geldi. Hani böyle hoşlandığın kişiye bir mesaj atma cesareti olur ya. Mesajı yazarsın, silersin, tekrar yazarsın ama sonunda sadece naber? Böyle bir de soru işareti koyarsın sonuna, hani böyle 20 dakikalık stratejinin sonucu naberdir ya. Şimdi Hande Yener'den naber sizlerle sevgili dinleyenler.

sevgili dinleyenler, Hande Yener'den ne haber? Sizlerle birlikteydi. Şimdiyse şöyle hemen mesajlarımıza bakalım. Evet, bir dinleyicimiz var sevgili Azize Hanımlar, bizlere mesajlarını iletmişler. Şöyle diyor ki, sıradan bir şarkıyı bana diyor armağan eder misiniz, çalışırken sizi dinliyorum diyor. Teşekkür ederim. O zaman şöyle sırada Evlenirim Ben Onunla şarkısı size gelsin diyorum Azize Hanım. Geliyor.

Günaydın sevgili dinleyenler, Zafer Peker'den Evlenirim Ben Onunla sizlerle birlikteydi. Şimdi ise sırada Cengiz Kurtoğlu var. Bir cennettir bu dünya diyor sizlerle birlikte.

Evet sevgili dinleyenler, şimdi şöyle kısacık bir reklam arasına geçeceğiz. Reklam arasından sonra Gülsek Baş'la müziğin rengi kaldığı yerden devam ediyor olacak.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Gül tek başla, müziğin rengi devam ediyor.

boş ver dostum, o utansın dedik. Arkadaşım sizlerle birlikteydi Nejat Alp'ten. Sevgili dinleyenler, kısacık bir reklam arasından sonra Gülsek Baş'tan Müziğin Rengi kaldığı yerden devam ediyor. Ama biliyorsunuz ki saat 15'e kadar bir birlikteliğim var. Çok az bir zamanımız kaldı. Bana şöyle mesajlar iletmek isteyenler için WhatsApp hattımızı sizlerle paylaşmak istiyorum hemen. 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden, hem WhatsApp üzerinden hem de canlı bağlantı üzerinden saat 15'e kadar bana ulaşabilirsiniz diyorum. Ve sırayı Hakan Altun'a bırakıyorum. Değer canım diyor. Değer mi sizce? Bilemiyorum.

Evet sevgili dinleyenler, Yarkın Altun'dan değer canım sizlerle birlikteydi. Değer mi acaba? Değer diyelim. Her şey için değer diyelim sevgili dinleyenler. Evet, şöyle gelen mesajlarımıza bakalım. Sevgili İsmail Beyler mesajlarını iletmişler. Şöyle sıradan bir şarkıyı armağan etmemi istiyor kendisine. Tabii ki o zaman şöyle sırada Cem Belevi, Melek'ti sanki sizlerle birlikte. Melek miydi acaba? Bakalım.

Evet sevgili dinleyenler, Cem Belevi'den Melek'ti sanki sizlerle birlikteydi. Şimdi ise sırada Kubilay Karça'dan Üzerime Kalır sizlerle birlikte geliyor sevgili dinleyenler.

Evet sevgili dinleyenler, Kubilay Karça'dan Üzerime Kalır sizlerle birlikteydi. Şöyle biraz enerjimizi arttırdık diyorum. Şöyle mesajlarıma bakıyorum. Evet sevgili Murat Beyler mesajlarını iletmişler. Merhaba yayınlar Gül Hanım diyor. Teşekkür ederim Murat Bey. Her zamanki gibi harika bir program oldu. Selamlar, saygılar demiş. Teşekkür ederim teveccühünüz. Evet hemen şöyle o zaman sırada Çelik var. Çelik'ten Yaman Sevda gelsin diyorum sevgili dinleyenler.

sevgili dinleyenler, İçerik'ten Yaman Sevda sizlerle birlikteydi ve artık yine programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Ama enerjiyi düşürmek yok diyorum. Günün bütün yorgunluğunu kapının dışında bırakıyoruz. Bizi dinleyen, mesajlarıyla, aramalarıyla programımıza renk katan herkese kocaman teşekkürler diliyorum. Evet, frekansımızdan ayrılmayın. Müziğin rengi hayatınızdan hiç eksik olmasın diyorum. Şimdi biraz hareket, biraz neşe, biraz da ben bunu niye bu kadar seviyorum dedirten bir şarkı geliyor. Ebru Polat'tan Çilli Bom sizlerle birlikte olacak. Kendinize çok iyi bakın, müzikle kalın, enerjinizi yüksek tutun. Bir sonraki programda yine aynı frekansta buluşmak üzere. Hoşça kalın sevgili dinleyenler, geliyor.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asır

0: kitaplarına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Yine günlerden salı ve biz buradayız. Dilara ile Can Dostlarım programında veteriner hekim Dilara Kara Süleymanoğlu da burada. Hoş geldin sevgili Dilara.
1: Merhabalar, hoş bulduk Metin Özdemir. Evet, yine Radyo Karadeniz'de 88.6'da bir Ankara salı gününde Radyo Karadeniz'de yine sorulara cevap olmaya geldik. Yine Can Dostlarımızla ilgili kedisinden köpeğine, kuşundan ginepiğine kadar tavşanına her şeyi konuşacağız. Bu hafta konularımızda daha çok hep kedi köpek besleyen çok fazla var ama azınlıkta da olsa ciddi bir egzotik popülasyon da var. Dün gece de bizi çok yoran vakalarla uğraştık geçen haftalarda. Biraz da işte tavşanlardan, ginepiklerden, ginepik ne? Tavşan mı? İşte hamster mı? Ya da fare mi? Hayır, hiçbiri. O bir tavşan gibi, kemirgen gibi düşünebilirsiniz. Aslında Türkçe'ye çevrildiğinde yine domuzo diye geçiyor ama domuzo da hiç alakası yok. Tüylü, bitkisel beslenen, bitkilerle beslenen temiz bir canlı. Çok duygusal, bıcır bıcır böyle sesleri olan, iletişime çok açık, biraz da korkak bir canlı. Ve çok fazla bakan var. Bu hafta çok fazla ginepik hastamız oldu. Genelde hep üşütmeler, isaller, göz enfeksiyonları, burun enfeksiyonlarıyla karşılaşıyoruz. Biraz da bunlardan bahsedelim istiyorum.
0: Evet, özellikle dolu dolu bir hafta geçti. Geçen salıdan bugüne kadar klinikte değişik vakalarla karşılaştın. Ama ortam sıcaklığı herhalde mevsim normallerinin biraz daha altına doğru düşüyor. Evet. O da Can Dostlarımıza biraz daha serinlik getirirken, ama hastalanma riski de çıkabilir mi ortaya, ne dersin?
1: Evet, kesinlikle, çünkü havalandırmalarda ya da ısı değişiminde olan değişimler ister istemez onları da etkiliyor. Orada bilinçli hareket etmek lazım. Biz de zaten bunları anlatmaya, öğretmeye, doğrusu ne, ondan bahsetmeye geldik diyelim. Güzel bir eser dinleyelim.
0: İnci Tanem diyecek Tarkan. Evet. İnci Tanem o zaman tüm dinleyenlerimize armağan olarak gelsin ve biricik yayıncılık aleminin tek canlı yayıncısı olan sevgili Alya yok. Alya için de çalalım İnci Tanem'i.
1: Çalalım Alya, geçen biz böyle bir gezmeye gittiğimizde bundan da bahsedelim. Akarsudan içmesini istememe rağmen gözümün görmediği, fark etmediğim bir anda su içti ve şiddetli bir ishale kapıldı. Eyvah. Bütün aşıları ve parazit aşıları düzenli yapılmasına rağmen ondan da bahsedeceğiz. Alya hasta ama toparlanma sürecinde, keyfi yerinde, evde yatıyor. Ona gelsin. Kesinlikle hasta olduğu için de iyi gelecektir.
0: Evet, Alya da gitsin. İnci Tanem'i dinleyelim, ardından biz buradayız.

0: kaldığımız yerden devam edelim sevgili Tarkan İnci Tanem dedi. Özellikle bizden de Ali'ye armağan olarak gitti. Bugün yine birlikteliğimiz devam ederken Dilara ile can dostlarım da can dostlarımızın dertleriyle dertlenmeye devam ediyoruz. Bu hafta neler vardı ve nelere dikkat etmek lazımdan devam edelim. Sevgili veteriner hekim Dilara Kara Süleymanoğlu burada.
1: Bu hafta neler vardı? Çok havalar sıcak, biz bunalıyoruz, kapı pencere açıyoruz, hayvanlar üşütüyor. Bir ginepik hastamız vardı, 3 gün boyunca pencere açık bir şekilde bir odada tutulmuş. Hatta iki kardeşlermiş, birbirlerine sarılarak uyuyorlarmış, hep birbirlerine sokularak. Aslında bu bir işaret, üşüyoruz ve beraber yan yana birbirimizi sokularak ısınmaya çalışıyoruz. İşareti çok ciddi bir akciğer enfeksiyonuna kapılmışlardı. Birini biz dün kaybettik maalesef, bütün müdahaleler rağmen. Diğerinin durumu daha iyi. Bu tarz durumlarda bizim için çok sıcak gelebilir ama onların hayat standartlarını hesaba kattığımızda gece soğuk oluyor Ankara, biliyorsunuz. Birkaç gündür de bayağı serinlemeye başladı. Üşütebileceklerini hesap etmek lazım ki insanlar da, bilmiyorum ben Adanalı olduğum için mi, ben de mesela gece pencere açık yatamıyorum hala. Hatta bazı geceler battaniye, yorgan gibi şeyleri kullanmayı tercih ediyorum. Bizim gibi düşünmeleri gerekiyor sanırım. Onların da üşütebileceği yine hesap etmeleri gerekiyor. Yine aynı durumlar kuş hastaları için geçerli. Direkt havalandırma hiçbir zaman önermediğimiz şeyler. Yine benzerini kediler için özellikle söyleyebilirim. Çok fazla cam kenarında, betonda veya balkonda vakit geçirdiklerinde ciddi bir akciğer enfeksiyonu veya bağırsak gaz problemleri, sindirim sistemi sorunları yaşayabilirler. Biz bu hafta bunlarla çok fazla karşılaştık. Köpeklerde de en çok karşılaştığımız durumlar, yaz geldi malum, pisi pisi otu. İşte gidiyorlar parkta parkta bahçede gezdiriyorlar, çok güzel. Ama oralarda olan pisi pisi otları ciddi bir sorun. Çünkü kulağına, burnuna, patisine batabiliyor, girebiliyor. Bunlar da bize sağlık problemi olarak dönebiliyor.
0: Yani özellikle o zaman evde bakmakta fayda var diyorum. Güzel bir eser gelecek. Ardından kaldığımız yerden devam edelim diyorum. Giresun evleri bizlerle.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın. Dilara ile Can Dostlarım devam ediyor.
1: Şimdi reklamlar.
0: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
2: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Dilara ile Can Dostlarım devam ediyor.

0: Güzel bir eserin ardından kaldığımız yerde buradayız. Muazzez Ersoy sokağın ardındayım. Gecenin dördündeyim dedi. Biz ise sokağın ardında değil mikrofonun başındayız. Gündüzün dördündeyiz. 16.42'yi gösterirken saatlerimiz. Eğer bizlere ulaşmak isterseniz 0312 985 0886'dan WhatsApp ya da telefon yoluyla canlı telefon bağlantısı yoluyla bizlere ulaşabiliyorsunuz. 0312 985
1: 0886 sonunda zaten 0886'ya bakarsak radyomuzun frekansına tekabül ediyor. Tekrarlıyorum, 0312 985 0886'dan bize WhatsApp üzerinden de telefon yoluyla da ulaşabilirler.
0: Evet, sevgili Dilara'ya da teşekkür ederken şimdi kaldığımız yerden akıllarda ve sorulan sorulardan birisi bu yaz aylarındaki bu pisi pisi oto olarak adlandırdığımız, şöyle daha önceden de ellerimizin içinde oynadıkça da ilerlemeyi başarabilen bir otu. O otun can dostlarımıza verdiği zararlardan nasıl daha az zarar görerek kurtulabiliriz ya da nelere dikkat etmeliyiz?
1: Şimdi pisi pisi otu nedir? Bir önce ondan başlamak lazım. Pisi pisi otu yabani başak diye adlandırılır aslında. Böyle buğday başağı gibi bir görüntüsü vardır. Pisi pisi otları sivri bucu ve V şeklinde dal yapısı vardır. Böyle dal da diyemem de küçük çıkıntıları vardır. Bunlar vücuda batmaya çok müsaittir. Hem deriyi güzel de bir şekilde delip içeri doğru ilerler. Pisi pisi otu hareket ettikçe yapısından dolayı içeri doğru ilerleyebiliyor. Mesela patiden girip bağırsaktan çıkan, akciğere kadar ulaşan, burundan girip akciğere kadar ulaşıp mide boşluğuna veya işte abdomene, karın boşluğuna ulaşan otlardır. Göze battığında ciddi kornea da değil, sadece göz merceğinde de hasarlar oluşturabilir. Bazen hayvanların ağzına batar ve ağız içerisinde diş köküne kadar ve çeneye kadar inebilir. Pisi pisi otu vücutta yürüyebilen bir ot olarak hatta tabir edilir mesleki bizim meslektaşları arasında. Yürüyor, ilerliyor olarak değerlendirdiğimiz için hızlı müdahale çok önemli. Yani fark edildiği dakika kliniğe başvurup eğer kendimiz müdahale ettiğimizde çıkaramıyorsak, ki çok daha mümkün değil. Çünkü genelde pisi pisi otu battığında patiye veya işte buruna, hayvan kafasını sallar kulağına girdiğinde. Kulağa siz dışarıdan ne elinizdeki yeterli ekipman olmadığı için isteseniz de ulaşamayabilirsiniz. Ya da kulağa giren pisi pisi otunu alırken kulak zarına zarar verebilirsiniz. O yüzden kesinlikle bir otoskopla, yani kulak içerisini muayene ettiğimiz bir cihazla içeride nerede, ne şekilde ilerliyor, ne kadar mesafede, bir yere batmış mı, kanama yapıyor mu veya gerçekten pisi pisi otu var da başka şeyler de var mı, bir kontrol etmekte fayda var. O şekilde biz pisi pisi otunu aparatlar yoluyla kulak içerisine ulaşıp alıyoruz ki zaten canı yandığı için ve kulağını rahatsız ettiği için hayvan buna müsaade etmez ve biz bunu ister istemez sedasyon, yani anestezi altında yapmak durumunda kalabiliyoruz. Hemen erken getirildiyse, daha kulak yoluna, dış kulağa çok yakın bir noktadaysa zaten çok hızlı bir şekilde müdahale edildiği için sedasyona bile gerek kalmadan köpeğimizi, çocuğumuzu tutarak ve hareketini engelleyerek hızlı bir şekilde çıkarabiliyoruz. Patiye batan durumlarda, battığı sırada genelde fark edilmiyor. Batıp içeri ilerlediği sırada ağrı yaptığı için köpek hastamız patisinin üzerine basmak istemiyor ve basmayınca burada bir sorun var deyip hasta sahipleri genelde kliniğe başvuruyorlar. Klinikte de biz pati tıraşını yaptıktan sonra bir delik görüyoruz. O pis pis otun içeri girdiğini anladığımız delik, zaten içeride de aparatlar yardımıyla, yine elimizdeki teçhizat yardımıyla içeri ulaştığımızda pis pis otunun uzun bir yol aldığını da anlayabiliyoruz. Bazen yakalayabiliyoruz, yerini tespit edebiliyoruz. Bazen de canı çok yanıyor çocuğun, doğal olarak lokal anestezi yapsak bile ulaşamayabiliyoruz ya da içeride parçalanmış oluyor. Öyle durumlarda da antibiyotiklerle ve bazı krem tedavileriyle olgunlaştırma dediğimiz, yani içeride sonuçta bir pis pis otu girmiş, dokuyu tahrip etmiş, hatta kanamaya sebep olmuş, bir enfeksiyona da sebep olmuş durumda, biz antibiyotik kullanmak durumundayız. Orayı olgunlaştırmak dediğimiz, yani antibiyotik kullanarak içerideki enfeksiyonun toplandığı bir apse yapısına dönüştürüp onun boşalmasını ve o, tabii orası temizlenirken çıkmasını sağlamaya çalışabiliyoruz. Bazı hasta sahiplerimiz işte hemen rahatlasın, bir şeyler yapalım, orada kalmasın dediğinde basit operasyonlarla bölge kesilerek içeriden pisi otu ve parçacıkları uzaklaştırılabiliyor. Şanslıysak dediğim gibi ilk aşamada çıkarabiliyoruz aparatlarla, ama şanslı değilsek bazen öyle bir kesi atmamız gerekebiliyor. Bazısı da bir hafta 10 gün sabırla, bandajlarla orayı rahatlatarak ilerlemek isteyebiliyor. O yüzden sıkıntılı yöntemler olabiliyor. Bazen mideye ya da atıyorum işte akciğerlere ulaştığında ciddi lezyonlara ve tahribatlara sebep olduğu için ameliyatla içeriye girip içeriği temizlememiz ve oradan bulup uzaklaştırmamız gerekebiliyor. Öyle durumlarda dişler daha da kritik hale geliyor. O yüzden pisi otuna maruz kaldığını düşündüğümüz ve soru işareti olduğumuz yerde beklemeden gitmek lazım. Veteriner kliniğine veya hastanesine, orada hızlıca müdahaleyle rahatlatmak lazım. Peki pisi otuyla karşılaşabiliriz. Parklarda, bahçelerde, yürüdüğümüz kaldırımda da var, ama ya biz buna karşılaşmadan önce neleri doğru yapmalıyız? Benim köpeğim pisi otuna maruz kalsa bile minimum düzeyde etkilenebileceği şartlar ne olmalı? Onu da güzel bir eser dinleyelim. Ondan sonra bahsedelim.
0: Evet, güzel bir eser gelecek. Şimdiki Sevdalıklar diyecek Bülent Serttaş. Onu dinleyelim. Ardından kaldığımız yerden bir bakalım şimdiki sevdalıklar nasıl yaşanıyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz yine Radyo Karadeniz'de 88.6 frekansında Dilara ile Can Dostlarım programında. Sevgili veteriner hekim Dilara Kara Süleymanoğlu burada en son pisi pisi otunu anlatıyordu. Hatta ben de yayında şarkı arasında pisi pisi otu acaba neden pisi pisi otu hava otu değil diye sordum. Kendisi özellikle toplum arasında kedilere daha çok battığı için bu pisi pisi otu dedi. Yabani başak dedi.
1: Evet, bir de aslında sadece kedilere battığı için değil, köpeklere daha çok maruz kalıyor. Hatta kediler genelde kendileri yalayarak dilleri tırtıklı olduğu için kendilerini kurtulabiliyorlar, ama acaba diyorum, tabii ben de %100 emin değilim, bunu araştırıp bir sonraki yayında konuşalım. Pisi pisi deyince böyle yavaş yavaş böyle gel gel diye sesleniriz ya, bu pisi pisi otu da vücutta yavaş yavaş ilerliyor. Acaba ondan mı pisi pisi otu denmiş diye düşündüm, kendi kendime bir yorum kattım oraya. Ama kedi ve köpeklere genelde battığı için dendiğini düşünüyorum. Pisi pisi otuna maruz kalmamak için neler yapabiliriz? Birincisi, pisi pisi otu aktif yoğun otların içerisinde bulunduğundan dolayı tıraşlanan, yani diyemedim adını, biçilen otların olduğu park alanlarında daha çok olmayacaktır. Daha minimalist olacaktır. Yani gezdirdiğimiz yerleri, işte bizim burada ne var? Altın Park var. Altın Park gibi düzenli çim bakımı yapılan yerlerde gezdirmekte fayda var. Köpeğiniz yerde kendini, tüylerini yere sürünmeyi seviyorsa, özellikle kulak bölgesine süründükten sonra hızlıca bir bakıp varsa bir şey girişte gördüğünüz, hemen almakta fayda var. Mümkünse yere kafasını kullanan, özellikle uzun kulaklı kukırlar, işte teriyerler, bu ırklar çok fazla böyle kendi tüyleri üzerinde yerde, çimlerin üzerinde döne döne böyle
0: esnemeyi
1: ve evet sürünmeyi severler. Ve öyle durumda genelde tüylü yapılar olduğu için kulağa yerleşir, gayet de güzel, rahat girer pis pis otu. Onlara çok müsaade etmemek de bir yöntem. Yine en önemlisi aslında ve ilk yapılması gereken şey tıraş. Kesinlikle yaz dönemleri geldiğinde, bu pis pis otların dönemi mevsim bahara geldi, yaza doğru gidiyoruz. O zaman başlıyor zaten. Yeşil hali değil, kurumuş hali bizim için sorun oluyor. Çünkü yeşil hali dökülmüyor başaktan. Dökülmediği için de batabilecek pozisyonda olmuyor. Dökülmeye başlandı o yaz döneminde karşımıza çok çıkıyor.
0: Kurumaya başladığında.
1: Evet. Öyle dönemlerde de biz kesinlikle köpeklerimizin pati altı tıraşını çok iyi yapmamız lazım. Tüy olmazsa tutunabileceği bir yerde olmuyor. O yüzden olabildiğince parmak aralarını ve pati kısımlarının kukır gibi, teriyer gibi ya da büyük ırk golden gibi köpeklerin ayak içi, ayak tıraşlarını kesinlikle yaz dönemleri aksatmamak lazım. Yine pet kuaförlerin aslında bu yaptığı bir işlem, ama bazen gözden kaçabiliyor ya da unutulabiliyor, ya da ara ara pet kuaför hizmeti almasalar bile kliniklerden bu desteği alabilirler pet kuaförlerinden. Kulak içerisinde uzayan tüylerin çekilip oradan uzaklaştırılması. Bu sadece pisi pisi otu için değil, kulak için hava alabilmesi ve kulak kirinin uzun süre kulakta kalmaması için de iyi bir yöntem. Çünkü kulakta çok yoğun tüy olduğunda bu tüyler mantar, uyuz gibi şeylerin de oraya rahat yerleşmesini ve kulağın havalanmasını engelleyebiliyor. Bize güzel görünüyor, evet çok harika görünüyor, çok şey, ama kulak içerisindeki o kıllar pis pis otunun tutunmasını ve içeri doğru ilerlemesini sağlıyor. Özellikle makas tıraşı ya da işte makine tıraşı yapılan çocukların pet kuaförlerini atlamaması lazım. Kulak içerisinin tüylerini kesinlikle özellikle çekerek almak, uzaklaştırmak lazım. Kesmek bir yöntem değil, çünkü bir hafta içerisinde tekrar eski haline dönecektir. Kulak içi tüylerinin çekilerek uzaklaştırılması mantıklı ve sağlıklı bir yöntem. Rutinde de bizim kulak temizliği, kulak bakımı yaptığımız hastalarda yaptığımız bir yöntem. Bu da önemli. Yine dediğim gibi her gezmeden sonra pati aralarını şöyle bir kontrol etmek ve kulak girişini şöyle bir kontrol etmekte fayda var. Ama bir köpeğiniz tek taraflı kulağını yatırıyor ve sürekli kafasını sallıyorsa, bilin ki içeride pisi pisi otu vardır ve içeride her salladığında pisi pisi otu kulak zarına doğru yol alıyordur. Kulak zarını da delebilir, ki delen vakalarla karşılaşıyoruz. Orayı da tedavi etmek çok daha zorlu olabiliyor. Bunu yaşamadan öngörüp kontrol ederek ilerlemekte fayda var.
0: Ne güzel. Dikkatli ve titiz olmakta fayda var diyoruz. Özellikle açık parklarda ve dış ortamlarda can dostlarımızı gezdirirken. Sıradaki parça özellikle Adana'dan bir dinleyici çiftimize de armağan olarak gelecek. Nihal Hanım ve Kenan Bey'e de armağan olarak gönderiyorum bu sıradaki parçayı. Ardından kaldığımız yerden biz burada olacağız. Kenan Bey ve Nihal Hanım'a da armağan olarak gitsin diyorum.

0: Güzel bir İbrahim Tatlıses'ten Adana yöresine uygun bir eser göndermiş olduk sevgili Dilara. Evet. Ne diyorsun özellikle bu gönderdiğimiz eserle ilgili?
1: Adana yöresi, ben de bir Adanalı olarak çok sevdiğim şarkılar. Çok da özledim. Önümüzdeki günlerde belki ben de oralarda olabilirim. Çok severek dinliyorum. Oralara özlem duygum arttı.
0: Bir de şöyle bir ilginçlik var. Radyoculukla ilgili bu tabii. Özellikle arabesk eserlerin en çok dinlendiği ve arabesk sanatçıların da en çok çıktığı bir bölge Adana, biliyor musun?
1: Herhalde o sıcağın verdiği şeyle acıklı.
0: Müslüm Gürses'ler, Ferdi Tayfur'lar şeklinde. Özellikle dediğin gibi sıcağın etkisi mi, sanatın etkisi mi bilemedim ama çok değerli, çok kıymetli, ünlü arabesk müzik eserlerini yorumlayan ünlü sanatçılarla Adana yöresi sayesinde tanışmış olduk. Bunlar ilk akla gelenler. Evet, bu hafta özellikle can dostlarımızla ilgili önemli olan şeylerden Pisi Pisi Otu'nu konuştuk. Can dostlarımıza yine bu sıcaklarda kapı önlerine su ve yemek koymayı unutmuyoruz. Başka ekleyeceğin varsa onu da hemen dile getirelim. Bir de bir son WhatsApp mesajımız var. Onu da dile getirmiş olalım.
1: Evet, bize iyi yayınlar. İstek parça olarak Mahmut Tuncer'den Alın Dişli Hayriye çalar mısın?
0: Altın Dişli Hayriye.
1: Altın Dişli Hayriye çalar mısın? Hiç,
0: İlerleyen dakikalarda zannediyorum yayın akışımızın içinde sistemimiz, yani otomasyonumuz çalıyor. Oradan duymuştur muhtemelen dinleyicimiz. Tabii ki yine denk gelecektir, çalacağızdır.
1: Çalabiliriz, evet. Şöyle ya, teşekkür ediyoruz bu arada biz de iyi yayınlar dilediği için dinleyicimize. Havalandırma sistemleri bizim için çok ihtiyaçsa da bazen işte kuş hastalarına, ginepik hastalarına, hamsterlere, tavşanlara, bunlara dikkat etmek lazım. Özellikle bu hafta en çok işte tavşan hastaları işte dışarı çıkardım, gezdirdim, başına şu geldi. Düzenli işte parazit ve aşı uygulamalarını yapmadığınız zaman bir hastalık kapma riskleri söz konusu olabiliyor. O yüzden dışarısı bizim için güvenli görünse bile onlar için güvenli olmayabiliyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Köpüş hastalarımıza banyoyu günlük yaptırmak üşütebilir. Haftalık, iki haftada bir yaptırabiliriz. Çok kirlendiğini düşündüğünüz dönemlerde yaptırıp iyi kurutmanız lazım. Yaz dönemi deyip uzun süre ıslak bıraktığınızda sindirim sistemi enfeksiyonları yaşayabiliyorlar. Böyle durumlarda da beklemeden hızlıca kliniğe ulaşmak hem sizin hem o çocuğun yaşayacağı sıkıntıları minimalize etmek anlamına gelecektir. Bunlara dikkat etmelerini rica ediyoruz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta diliyorum.
0: Evet, biz de bir dahaki hafta yine aynı günde, aynı saatte buluşmak üzere Dilara ile Can Dostlarım programında diyoruz. Bakalım bu önümüzdeki hafta hangi can dostlarımızla bir koşuşturma olacak, onu da önümüzdeki salı dinleriz inşallah.
1: Evet, önümüzdeki salıyı sabırsızlıkla bekliyoruz. Haftanın gelişmelerinden haberdar edeceğiz.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

0: Dilara ile Can Dostlarım sona erdi.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
0: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
3: Ve su dünyası eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: bilir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

şimdiki zembere kırıldı artık. Tamir mümkün değilse işte o gün yandık. Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş daha bilir.

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 0538 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit

0: imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengalem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengalem telefon 0312 368 58 48. Rengalem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengalem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
1: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Başkentin ödüllü radyosu.
5: Radyo Karadeniz.
4: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6. Annem kızıyor.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaanaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin

0: Adına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
4: Hayata renk katan şarkılar şimdi.
5: Kapıcı kardeş, sana zahmet bütün gazeteleri bul bana. Yok, siyaset falan umurumda değil. Gidişata zaten karnım tok. Oysa her gece bıçaklıyor beni bu anılar. Hiçbir gazetede tek satır bahseden yok. Ressam kardeş, ölümün rengini boyadın mı hiç? Kara topraktan kara mıdır? Ak kefenden ak mı? Kapıyı çalacakmış kadar yakın, piyangodan çıkacakmış kadar uzak mı? Şair kardeş, fazla bir imgen var mı ödünç verecek? Duyunca dil kurusun, dudak çatlasın. Bu benim hicranımı bine katlasın. Öyle bir etki yaratsın ki o zalimde havai fişekler gibi tepesinde patlasın. Kemancı kardeş, hasretin makamında gezin biraz. Muhayyer ile Kürdili'nin kıyısında Hicaz'ın orada bir yerdedir. Çıldırana kadar çal, teller kopuncaya kadar çal, hiç susma. Cancağızın çok derin kederdedir. Barmen kardeş, her şeyi unutturacak bir zıkkımın var mı? Şöyle manda deviren cinsinden, daha da beterinden, köpek öldüreninden. Ah, ah. Sevdiğim herkes binip gitti o meçhul gemiye. Bense hep korktum, son anda atladım gemiden. Tetikçi kardeş, kalbi tam ortasından vuracağına emin misin? Kim için çırpındığına bakmadan, içindeki cevahiri hiç ipine takmadan, gez göz arpacığın ince hesabıyla, abanarak tetiğe kirpiğini bile oynatmadan. Mezarcı kardeş, bir çukur da bana kaz elindeymişken. Ah, hiçine harcadım güzelim yılları, hiçine. Hiçine harcadım ben bu sevdaları, hiçine. Belki bu akşam gelip uzanabilirim.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Radyo Karadeniz 88.6.

ona ait ne varsa. İçimde paramparça, mazimi sayfa sayfa. Unutmak istiyorum, unutmak istiyorum.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: olsun gözüm olsun, ayrılırken hediyem olsun, sana hediyem olsun.
1: Ankara şimdi Ankara bizimle şimdi daha güzel. En damar şarkılarla.
2: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

Sormuşlar ezelde aşk var mı diye. Ben kalpten vuruldum doğmadan önce. İster azap deyin, ister hediye. Meçhule sürüldüm doğmadan önce. Ezelde ebette aşkı gördüm ben. Mezarda mabette aşkı gördüm ben. Gazapta rahmette aşkı gördüm ben. Aşk ile karıldım doğmadan önce. Aşk ile karıldım.